Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakoviç, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakoviç, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakoviç'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: Radyonun klasik ustaları.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok eski bir programcı arkadaşım var, Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk.
0: Ali yıllarca mühendisliğinin yanında tango tutkusunu da sürdüren bir sanatçı diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendisi Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu. O tarihten mezuniyetinden sonra sanıyorum Aselsan'a başladınız.
1: Aselsan'da
0: çok uzun yıllar çalıştı, halen çalışıyor.
1: Evet, 28. yılım.
0: Evet, gerçekten çok uzun yıllardır çalışıyor. Ve hem okuldaki üniversite yıllarından sonra iş hayatında da tango hep vardı, yanındaydı. Bize biraz anlatır mısın kendi tarihçenden? Sen nasıl tango ile nasıl tanıştın?
1: Şimdi çok birazcık eğlenceli bir hikayesi var aslında
0: Öyle
1: dansa
0: mi?
1: başlamamın. Bir üniversiteye başladıktan sonra işte bir Mersin'de düğünde kız kardeşim bana şey dedi. Abi dedi, dans kursu falan filan yok mu yani üniversitede gidebileceğin diye böyle nükteden bir şekilde sitem etti bana. Tesadüf o ki o sömestrinin sonunda Hacettepe Üniversitesi'nde işte danslar kulübü kuruldu ve biz de onların ilk üyesiydik. Bir sene orada işte kesintisiz devam ettikten sonra işte tabii bunlar şeydi, salon dansları, rumba, cha-cha.
0: Tango değil önce.
1: Tango değil, öncesi öyle gidiyor. Senede 1994 ve bir sonraki sene biz o kulübün eğitmenleri olarak Hacettepe'li arkadaşlarla devam ettik. Ta ki 1999 senesine kadar. Metin Yazır benim ilk öğretmenim. Ankara'ya tango workshopları yapmaya geldi. Ben de kenardan seyrediyordum. Yani hiç haberim yoktu. Niye kenarda duruyorsun dedi. İzliyorum dedim. İzleyerek tango öğrenilmez dedi. Gel dedi, yapmaya başla dedi. İlk adımlarımı öyle attım. Bir arkadaşım da şeyi sormuştu. Yani bu dans tutkusu ne kadar devam edecek diye. Ben de şey demiştim, sıkılana kadar. O gün bugündür hala devam ediyor.
0: Ne güzel, harika. Eğitmenlik var biliyorum, tango eğitmenliği, ama bu arada program yapma da var. Bizim tanışıklığımız oradan aslında.
1: Evet.
0: Çok uzun yıllar Radyo TÜ'de tango programı yaptığını biliyorum. Sonra Ankara Radyosu'nda birlikte yaptık. Bir Ömür Tango. Çok güzel programlardı. Ama ne kadar sürdü? Kaç yıl sürdü?
1: 12 yıl Radyo TÜ'de Tango adlı programı yaptım. Hatta onunla beraber yani aslında bizim imza öğretmenlerimiz var. Aslında İstanbul Radyosu zamanında Orhan Avşar'dan. Radyo Tango ismini tam hatırlayamadım ama.
0: Efsaneler
1: sonra, evet. Sonra Fehmi Akgün.
0: Fehmi Akgün, evet.
1: İstanbul Radyosu'nda bu işi devam ettirdiler. Bir nevi onlardan bayrağı teslim aldık. Sonrasında da benim için çok büyük bir gurur. Ankara Radyosu'nda 3,5 yıl bir
0: Evet.
1: Ömür Tango.
0: Evet. Onun sinyali hemen geliyor aklıma. Sevgili Şebnem Savaşçı'nın sesiyle Bir Ömür Tango deyişi. Muhteşemdi gerçekten. Sanıyorum onlar şu anda bulunuyor değil mi? YouTube'da dinleniyor.
1: Evet, onları bir podcast haline getirme çabalarım oldu. Yanılmıyorsam ilk 52 programın neredeyse yarısını podcast haline getirdim. İşte YouTube'da bir kısmı var. Bir kısmı podcast kanalında SoundCloud'un üzerinde açtım. Dinlemeyi arzu eden dinleyicilerimiz varsa oradan Tangora ismiyle falan bulabilirler Bir Ömür
0: isterim.
1: Tango'yla.
0: Evet. Ali Işıklı'nın tarihinden şimdi tango tarihine gelelim. Tangonun başlangıcından girelim diyorum.
1: O zaman isterseniz önce bir tango dinleyelim. Sözlerini Alfredo La Pera'nın, müziğini Carlos Gardel'in yaptığı, yine Carlos Gardel'in sesinden Mi Buenos Aires Querido.

0: Carlos Gardel'in o güzel sesinden Mi Buenos Aires Querido adlı tangoyu dinledik. Umarım radyoları başındaki dinleyenlerimiz de tangoyla bir şekilde biraz bilindik bir parçayla başlayalım istedim. Şimdi tangonun tarihçesi 19. yüzyılın sonlarına doğru tarihleniyor. Arjantin doğumlu. Aslında Plata Nehri'nin iki kıyısı Uruguay ve Arjantin. Aslında Montevideo ve Buenos Aires.
1: Evet, Buenos
0: Birbirleriyle,
1: Aires diye biliyoruz
0: evet,
1: aslında biz.
0: iki şehrin arasındaki o tatlı
1: O
0: rekabet hala
1: bölgede,
0: devam ediyor
1: evet.
0: ama işte Plata Nehri'nin kenarında doğduğunu söylesek daha doğru olur. Her iki ülkeyi de üzmeyiz. Ama Buenos Aires'in müziği diye geçer çünkü Arjantin'in diğer şehirlerine gittiğinizde tango dendiğinde böyle birazcık mesafeli oluyorlar çünkü onların kendilerine has farklı bir folklorik müzikli yapıları var. İşte zambalar, chacarera gibi çok güzel folklorik müzikleri var. Tango nasıl doğdu peki? Oraya göçen, Avrupa'dan gelen göçmenlerle geldi diyebiliriz tango.
1: Afrika'dan diyebilir miyiz? Afrika kökeni var diye biliyorum.
0: Birazcık da o vurmalı
1: Evet.
0: çalgılardan
1: Evet.
0: esinle, evet, kökenlerinde var. Tango, tengir, dokunmaktan gelen böyle bir şeyi var. Etimolojik kökeni de var. Olay da şu, işte orada bir demiryolu yapımı işi var ve iş gücü olmadığı için Avrupa'dan bir sürü göçmeni 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'dan büyük umutlarla Arjantin'e taşıyorlar ve özellikle liman şehri olması özelliğiyle Buenos Aires'in etrafına konuşlanıyorlar. Ama tabii oradaki göçmenlerin hepsi hayal kırıklığına uğruyor çünkü vaat edilen ortam yok. Sefalet içinde çok kötü koşullarda yaşıyorlar ve bir anlamda orada karşılaştıkları hüznü aslında müziğe yansıtıyorlar. Ve işte İtalyanlar kendi müziklerini, İspanyollar kendi müziklerini, Almanlar ki çok enteresan enstrümanlarıyla bandoneon işte onun hikayesini de biraz sonra paylaşıyor olacağız. Onunla beraber yavaş yavaş tango müziği oluşmaya başlıyor. Oradaki müzikle de sentezlenerek işte Afrika kökenleri, Latin müzikleri ve Avrupa'dan gelen müziklerle beraber ilk tango örneklerini işte 1900'lü yılların başlarında görüyoruz. Tabii bugünkü dinlediğimiz gibi böyle büyük orkestra formasyonları yok. Daha çok gitar, keman, gitar, flüt.
1: İkili üçlü gibi.
0: Evet, taşınabilir enstrümanlarla bu müziği icra etmeye başlıyorlar. Carlos Gardel burada çok önemli bir rol çünkü sokağın müziği ve özellikle bu varoşlarda çok popüler olduğu için şehrin büyük bir kısmı bu müziğe mesafeli duruyor. İşte ilk yazılan sözlerde argo içerikler çok fazla. Oranın lunfardo denilen kendine has türetilmiş bir jargonu var, bir diyalekti var. Onunla dolu şeyler. Carlos Gardel temiz sözlerle tangoyu arındırıp salona taşıyan kişi olarak önemli bir figür olarak tarihimizde karşımıza çıkıyor.
1: Sanıyorum ilk orkestralara geliyoruz.
0: Evet, dilerseniz yine bir bu tipik ilk orkestraları andıran bir kayıtla bir küçük müzik molası verelim isterseniz. Trio Pantango seslendiriyor El Recodo.

0: Evet, ilk orkestralara bir örnek dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango sohbetimize devam ediyorum. Sanıyorum biraz önce de söz etmişti sevgili Ali Işıklı. Bandoneon, artık bandoneondan söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok ilginç bir enstrüman. Yani tangodaki o hüzünlü, yani tango müziğinin karakteristiğini veren enstrüman diyebiliriz aslında. Doğum hikayesi ise çok ilginç. Almanya'da Hermann Band adlı bir Alman müzisyen aslında kiliseler için tasarlıyor bu enstrümanı. Çünkü çoğu kilisenin org alabilecek parası olmadığı için
0: Evet.
1: ve işte birazcık da mobil,
0: Portatif
1: portatif
0: gibi.
1: olsun. Evet, o amaçla tasarlanıyor. Ve işte o bahsettiğimiz Alman mültecilerle beraber Buenos Aires'e göçüyor. Bandoneon adını alması ise Hermann Band'ın kurduğu ilk orkestradan geliyor. Band und Union, Almanca. Bandoneona evriliyor.
0: Evet.
1: Ve işte o enstrüman Buenos Aires'e doğru yolculuğa çıkıyor. Yani her ne kadar Almanya'da tasarlansa da en ünlü bandoneonlar yine Alfred Arnold tarafından, bu doble A diye de geçer literatürde, Buenos Aires'li sanatkarların elinden çıkıyor ve orkestralarda yerini alıyor. Bu birazcık bahsedelim. İki tarafı da tuşlu.
0: Evet.
1: Sıklıkla akordeonla karşılaştırılıyor ama sesi birazcık daha, nasıl diyebiliriz? Hüzünlü de diyebiliriz, neşeli de diyebiliriz. Kromatik ve diatonik modelleri var ama genellikle diatonik çalınıyor. İşte bir tuş açılırken bir ses, kapanırken başka ses ve tuşlar böyle ihtiyaç çerçevesinde dairesel olarak yerleştirilmiş. Yani böyle sistematiği de çok değişik, çalması da çok güç, öğrenmesi uzun yıllar alıyor ama tangonun karakteristik sesi.
0: Evet, bandoneon deyince sanıyorum Astor Piazzolla hemen akla geliyor
1: Evet.
0: ama onun öğretmeni Anibal Troilo'dan da bahsetmemiz gerekiyor.
1: Evet. Şimdi Astor Piazzolla, herhalde şunu söylesek çok abartı bir ifade olmaz, tangoyu bütün dünyaya tanıtan
0: Evet,
1: kişi.
0: tanıtan kişi
1: Evet,
0: gerçekten.
1: sevdiren,
0: Klasik
1: tanıtan.
0: eğitimi var
1: Evet.
0: aslında. Fransa'da, Paris'te klasik eğitimi
1: Evet.
0: var ama sonunda klasik orkestralara tangoyu getiren kişi olarak da
1: Evet.
0: biliniyor. Çok güzel tangoları var. Hepimizin bildiği Liber
1: Kesinlikle.
0: Tangosu, Adios Norino,
1: Evet.
0: Oblivion hemen aklımıza gelenler.
1: Nefis eserler.
0: Hepsi birbirinden güzel tangoları var. Ama biz farklı bir şey çalacağız şimdi, değil mi?
1: Evet, iki ustayı dinlemeye ne dersiniz?
0: Bence çok güzel. Gerçekten Ali çok güzel eserler getirmiş şu anda çalmamız için. Bu da merakla bekliyorum ben.
1: Tamam, o zaman iki büyük ustayı bir Volver yorumunda dinleyelim. Anibal Troilo ve Astor Piazzolla.

0: Astor Piazzolla ve Anibal Troilo'yu dinledik. Warrior. Ali Işıklı'yla sohbetimize devam ediyoruz. Evet, sırada ne var şimdi?
1: Şimdi yavaş yavaş bu tango müziğine olan ilginin artmasıyla beraber tipik orkestralar, orkestra tipika dedikleri formasyonlar oluşmaya başlıyor. İşte bunlar genellikle 2 ila 4 bandoneon, 2 ila 4 keman, bir kontrbas ve piyanodan oluşuyor. Bazı orkestralarda da işte klarnet ile orkestraların zenginleştiği, işte bazen gitarın da eşlik olarak bu tipik orkestraların içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ama burada en önemli şey, unsurlardan bir tanesi bence piyano.
0: Evet.
1: Yani bandoneon kadar piyano da çok önemli bir enstrüman. Ve bu tipik orkestralar, nasıl diyeyim, oluşmaya başladıktan sonra oraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi tango tarihi dil olarak baktığınızda farklı farklı yapıları görüyorsunuz. İşte klasikler var, işte romantik şeyler var, birazcık daha Decariano akımı gibi müzikal değişikliklerin olduğu yapılar var. Astor Piazzolla var. İlginç olan böyle yıllar süren klasik müzikteki gibi işte bir devirin işte barok, baroktan sonra klasik dönem, romantik dönem gibi böyle yıllar süren bir şey değil, değişim değil, aynı zaman dilimi içerisinde oluyor. Yani bir orkestra o zamanki müzisyenlerin tabiriyle işte Decaro ve benzeri işte Piazzolla, Troilo gibi farklı müzik, yani farklı müzik yapılarında tangoları yorumlarken işte klasik olarak yorumlayanlar, romantik olarak yorumlayanlar, dansçılar için yorumlayanları aynı sahnede görüyoruz. Ve bunlar şöyle, bunu da böyle tango ustalarıyla yaptığımız sohbetlerde öğrendiğim şeyler. Bu orkestralar işte bir kulüple anlaşıyorlar, gidiyorlar, işte bir saat çalıyorlar. Sonra enstrümanları topluyorlar, yolun karşısına geçiyorlar diğer kulübe. Burada çalmaya başlıyorlar. Onların yerine diğer orkestralar geliyor ve onların da böyle çok internetten bakabilir sevgili dinleyenlerimiz. Böyle bir masanın etrafında o tango tarihine yön vermiş bir sürü müzisyeni bir işte sofra etrafında sohbet ederken görebiliyorsunuz. Ama tabii aralarında da tatlı bir çekişme de yok değil. Bunlardan en önemlisi Roberto Firpo. Çünkü kendisi 1920'li, 15'li, 20'li yıllarda daha öncesinde piyanoya merak salıyor. İşte tango müziğine merak salıyor. Ve işte bu gitar, keman ikililerine piyanolu üçlülere döndürüyor. Ve ilk defa piyanoyu bu formasyonların bir parçası olarak görüyoruz.
0: Evet, şimdi bir örnek dinleyeceğiz galiba.
1: Evet, şimdi Roberto Firpo ve Tipik Orkestrası'ndan söz ve müziği Rodolfo Schiamarella'ya ait olan Arrepentido adlı tangoyu Carlos Varela'nın yorumuyla dinliyoruz.

0: Evet, güzel bir tango örneğinden sonra Ali Işıklı ile sohbetimize devam ediyoruz. Sanıyorum tango müziğinin çeşitlenmesine geldik.
1: Evet, şimdi tango müziği diye genelliyoruz ama orijinalinde 3 farklı türü var. 2-4'lük milonga, 3-4'lük vallisito ve işte sıklıkla 4-4'lük formasyonda dinlediğimiz tango müziği. Aslında milonga tangonun annesi. Ama bir şekilde onu doğurmuş ama ismini verememiş, tangodan devam etmiş. Milonga da bu işte biliyorsunuz hüzünlü yapısı ve formuyla İspanyol müziğinden nasıl diyeyim seyahatini Buenos Aires'e yönlendirmiş. Ama sonrasında da bir değişikliğe gidip daha neşeli bir yapıya gelmiş. İsterseniz öncesinde bir bu nasıl diyeyim duygusal yapısını anlatmaya çalışan bir milonga örneği dinleyelim. Ondan sonra da milonga ve valsesito örnekleriyle birazcık bilgi verdikten sonra devam ederiz.
0: Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Sonra
1: Evet.
0: devam edeceğiz.
1: Gitarıyla Javier Pagnoni seslendiriyor. Milonguero del Ayer.

0: Milonga örneğinden sonra sanıyorum sırada iki örnek daha var, değil mi?
1: Evet. Bu işte biraz önce dinlediğimiz lirik formu birazcık daha hareketli formu sıklıkla orkestralar tarafından kullanılıyor ve tango gecelerinde neşeli bir şekilde dans ediliyor. Önce bir milonga yorumu radyolara gelecek. Orkestra Color Tango seslendirecek. Al Galope. Onun hemen ardından melodisiyle hemen Viyana valslerini çağrıştıracak bir Valsesito örneği radyolarda çalacak. Alfredo De Angelis ve orkestrası eşliğinde Juan Carlos Godoy seslendirecek Angelis.

0: Milonga ve vals örneklerinden sonra sohbetimize devam ediyoruz. TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca Bir Ömür Tango adlı programı yapan Ali Işıklı ile beraberim. Ve birazcık geçmişe döndük, tango örnekleri dinliyoruz. Ve sanıyorum orkestralardan devam edeceğiz. Biz tango denince dans geliyor aklımıza, tango dansı geliyor ama klasik orkestralara girdiğini de biliyoruz tangonun. Bunun gelişimi nasıl oldu?
1: Şöyle, tarihçiler, tango tarihçileri tangonun bir eski dönemini adresliyorlar. Sonra bir altın çağını, bir de yeni jenerasyonu tanımlıyorlar. Üç bölüm diyebiliriz. Bu tangonun eski çağı işte o Plata Nehri'nin kenarında programın başında anlattığımız hikayeyle ortaya çıkan o dönemdeki orkestralar 1910-1920, 1930'lu dönemleri adresliyor. Bu orkestraların tek şeyi müzik yapmak. Yani dans ediliyor, edilmiyor. Elbette insanlar kalkıyorlar. Bu orkestralar çaldığında muhtemelen dans ediyorlardı ama tangonun altın çağı aslında tango müziğine ilk dokunuş, ilk sihirli dokunuşla başlıyor. O da Juan de Arenzo orkestrası sayesinde oluyor. Bu orkestra, yani orada da çok sevimli bir hikayesi var. Aslında orkestranın yıldızı bir başka değerli isim Rodolfo Biaggi. Ve işte onun Juan de Arenzo orkestrasıyla birisi keman üstadı, öbürü piyano üstadı. İkisi ile birlikte diyorlar ki biz dansçılar için müzik yapalım diyorlar. Ve o zamanki gençleri adresliyorlar. Çünkü gençlerin ilgisi tango müziğinden uzaklaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Onları tekrar tangoya çekebilmek için müziği daha dans edilebilir hale getiriyor. Daha ritmik, daha eğlenceli hale getirmek üzerine çalışmalar yapıyorlar. Besteler yapıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar. Ve onların bu girişimiyle dans için tango akımı başlıyor. Ve onların yolunda devam eden bir orkestra silsilesi görüyoruz. İşte biraz önce vals örneğini dinlediğimiz Alfredo de Agnelis Orkestrası da bunlardan bir tanesi. Ve işte orkestralar kulüplerde çalıyorlar. İnsanlar yavaş yavaş işte birbirlerine bakarak dans ediyorlar. Figürleri kopyalıyorlar. Ve bunların hiçbirisinde böyle bir formal şey yok. Ne müzisyenlerde ne de dansçılarda. Hepsi birbirinden bakarak, kopyalayarak, işte alaylı olarak hem müzisyenler hem de dansçılar tango sahnesindeki yerlerini alıyorlar.
0: Böylece hareketler oluşturuluyor galiba.
1: Evet, evet, evet.
0: Bildiğimiz şu anda dans, tango ritmini biliyoruz gerçekten. O oluşuyor. Bir orkestra biraz önce söz ettik. Bir örnek sunalım mı?
1: Evet, Juan de Arenzo Orkestrası'ndan enstrümantal bir tango yorumu dinleyelim. Japeju.

0: Ander Yanzo'yu dinledik ve sohbetimize devam ediyoruz. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Gerçekten bu kadar kısa sürede ancak bu kadar diyebiliyoruz. Evet, son iki örneğimiz var.
1: Evet, benim çok sevdiğim iki tango orkestrasından iki tane birbirinden güzel tango yorumu dinleyip herhalde veda ediyor olacağız.
0: Evet, anonsları da rica edebilir miyim?
1: Julio De Caro orkestrasından dinliyoruz ilk önce Malahunta ve hemen arkasından Osvaldo Pugliese orkestrası eşliğinde Jorge Maciel seslendiriyor Porcella Chissà Tanto.
0: Evet, sevgili Ali Işıklı'ya ben de çok teşekkür ediyorum programıma katıldığı için.
1: Ben de çok teşekkür ederim.

Bu hafta bir saat boyunca neredeyse tango örnekleri dinledik. Konuğum Ali Işıklı'ya tekrar teşekkür ediyorum. Programın tekrarı pazar günü 12'de. Bir hafta sonra yeniden birlikte olana kadar hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz.

argument. Fischi un poco.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren, eşi benzeri olmayan Kranos Quartet'e kulak verelim.

Kronos Quartet'in Karavan adlı albümünden Mısırlı Twist adlı parçayı dinledik. Türkçe'de Mısırlı anlamına gelen çarpıcı melodinin uzun bir geçmişi var ama ona asıl ünü yönetmen Tarantino'nun gişe rekorları kıran Pulp Fiction filmi kazandırdı. Geleneksel bir şarkı olarak kabul edilen bu egzotik melodi filmin jeneriğinde duyulur duyulmaz çok sevildi ve bütün dünyada popüler oldu. Sınırları zorlayan ilham verici Karavan albümüyle mükemmel bir çalışmaya daha imza atmış Kronos dörtlüsü. Günümüzde Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan'ın bazı bölgelerini kapsayan Antik Roma eyaleti Panonia fikrinden esinlenen albümde 11 besteciden 12 eser bulunuyor. Ve bunlardan 8'i Osvaldo Golijov tarafından düzenlenmiş.

Yeni müzik ufuklarında ses arayışını sürdüren Kranos dörtlüsünün Karavan albümünden Rahul Dev Burman'ın Ajikira Tonight is the Night adlı parçasını dinledik. Kranos dörtlüsü sınırları zorlayan Karavan albümüne yardımcı olmak için uluslararası bir müzisyen ekibini davet etmiş. Çalgılar arasında Hint tablası ney ve tar, kemençe ve tombak yer alırken albüme Martin Jones adlı Liverpool'lu bir davulcu ve coşkulu bir Roman halk müziği topluluğu da katılmış. Albümde yer alan farklı parçalar farklı yerlerden gelse de onları birbirine bağlayan iki şey var. Güçlü bir ritim ve sağlam melodi. Bir de Kronos için özgün müzikler yazmış olan Arjantinli besteci Osvaldo Golijov'un o muhteşem düzenlemeleri.

Kronos Quartet, Lübnanlı besteci Ali Cihat Rasi'nin oldukça çarpıcı ve duygusal eseri Ekstazi'yi ney, flüt ve tar eşliğinde seslendirdi. Ney ve flütü bestecinin kendisi, tarı ise Lübnanlı vurma çalgılar ustası Suhail Kaspar çaldı. Kronos'un Karavan albümünü Hintli Raga şarkıcısı Pandit Pranat'ın "Ruhlar kervanlar halinde seyahat eder" sözünün bir yansıması olarak görebiliriz. Ve eğer müzik gerçekten evrensel bir dilse, Karavan albümündeki müzik de dünyanın dört bir yanından gelen benzer ruhlardan oluşuyor. Albümdeki en etkileyici eserlerden biri de İranlı besteci Kayhan Kalhor'un karmaşık ritimli parçası Binat'ın Dört Nala Koşusu.

Kranos Kuartet'ten İranlı besteci Kayhan Kalhor'un Binat'ın Dört Nala Koşusu adlı parçasını dinledik. Karmaşık ritimlerin hakim olduğu parçada besteci Kalhor, kamış keman, Ziya Tabassiyan ise tombak çaldı.

Karavan albümüyle birlikte dünyayı neredeyse iddialı bir şekilde yeniden keşfetmeye cesaret bulduklarını söyleyen Kronos Quartet, Yugoslav besteci Aleksandra Virabalov'un Pannonia Boundless, Sınırsız adlı dörtlüsünü seslendirdi. Virabalov, heyecanlı bir tınıya sahip dörtlüyü, Pannonia bölgesinin çingene ezgileri ve çalma tekniklerinden esinlenerek çingene müziğine bir saygı duruşu olarak yazmış.

Philharmonic Five topluluğu Lalo Schifrin'in Görevimiz Tehlike filminin tema şarkısını piyanolu beşli için düzenlenmiş şekliyle seslendirdi. Mission Possible, iki keman, viola, cello ve piyanodan oluşan Philharmonic Five topluluğunun ilk albümü. 2016 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası baş kemancısı Tibor Kovács tarafından kurulan Philharmonic Five topluluğu, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri ve olağanüstü bir piyanisten oluşuyor. Piyano eşliğinde özgün performans seçimleriyle dikkat çeken Viyanalı topluluk, dinleyicileri farklı dönemler ve müzik stilleri arasında heyecan verici yolculuklara çıkarmayı seviyor.

Philharmonic Five, John Williams'ın Harry Potter film müziğinden Hedwig'in temasını seslendirdi. Klasik eserlerden pop müziğe, film müziğine ve baleye, operalardan Fransız şansonlarına veya klezmere uzanan etkileyici repertuarıyla dinleyiciyi şaşırtmayı başaran Philharmonic Five topluluğu 2018'de yayınlanan ilk albümlerine göre mümkün adını, imkansız gibi görünen bir görevi müzikal zorlukların üstesinden gelerek tamamladıkları için verdiklerini söylüyor.

Philharmonic Five'dan Tibor Kovac'ın Green Sleeves adlı parçasını dinledik. Slovak kemancı Tibor Kovac, Filarmoni Orkestrası'ndan meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu topluluğun beyni ve sanat yönetmeni. Philharmonic Five'dan virtüöz bir meydan okuma olarak tanımladığı albümdeki düzenlemelerin ve bestelerin altında da imzası var. Klasik müzik hazinelerini, film müziklerini popla birleştiren Philharmonic Five'ın albümünü dinleyen herkes oda müziğinin büyük eserlerini de duyacaktır diyor Tibor Kovac. Şimdi onun düzenlemesinden bizi hemen etkisi altına alan klasik bir eseri dinliyoruz.

Philharmonic Five grubu Saint-Saëns'ın Dans Macabre, Ölüm Dansı olarak da tanınan eserini Tibor Kovac'ın düzenlemesinden seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, Kronos Quartet'ten dinlediğimiz Pulp Fiction filminin ana temasının düzenlemesini bu kez bir başka sıra dışı gruptan Ebène Quartet'ten dinliyoruz.

Eben Kuartet'ten dinlediğimiz sevilen parça Mısırlı'dan sonra Çalgıların şarkısına veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bursan Klasik'te bir müzik masasında daha sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu dile getirerek başlamak isterim programımıza. Bugün temamız 1 Mayıs. Dünya tarihinin en önemli toplumsal hafıza günlerinden biri. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak da kabul edilir. 1 Mayıs'ın geçmişi 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Chicago'da gerçekleşen işçi hareketlerine dayanır. Fakat aslında bu olaylardan 30 yıl önce Avustralya'nın Melbourne kentinde de taş ve inşaat işçileri fazla çalışma saatlerine başkaldırmak için uzun bir yürüyüş düzenlerler. 1886 yılında da Amerika'daki İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler haftada 6 gün 12'şer saat olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle işi bırakırlar. Chicago'da 500,000 insan bu gösterilere katılır ve tüm ülkeye yayılır. Bu grevler 4 Mayıs'ta meydana gelen ve tarihe Haymarket olayı olarak geçen olaylarla birlikte küresel bir sembole dönüşür. Bu tarihten sonra da 1 Mayıs yalnızca bir anma günü değil, emeğin, dayanışmanın ve kolektif mücadelenin simgesi haline gelir. 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 2008 Nisan'ında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edildi. 2009 yılından bu yana da resmi tatil olarak kutluyoruz. Müzik tarihi de tabii ki bu dönüşümden bağımsız değil. Özellikle 20. yüzyılda besteciler müziği yalnızca estetik bir ifade alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve politik bir anlatı aracı olarak kullanmaya başladılar. Bugün müzik masasında farklı coğrafyalardan ve farklı müzik geleneklerinden seçtiğim eserlerle emeğin, direnişin ve kolektif sesin müzikteki yansımalarını dinleyeceğiz. Tabii ki politik müzikler bunlar ama dayanışma için emeğin yanında, baskının karşısında duran politikaları benimseyen besteciler ve yorumcuların müzikleri, kimileri de anonim olarak doğmuş ve günümüze kadar söylene gelmiş melodiler. Yelpazeyi geniş tutmaya çalıştım. Sanayi devriminin makina seslerinden, Birleşmiş Halkların asla yenilemeyeceğini söyleyen marşlara, Ciao Bella'ya kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, müziklere geçmeden önce hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Ülkemizde de işçinin yanında emeğe saygı duyan ve anlayan politikalar benimsemiş yöneticilerin çoğunlukta olmasını dilerim. Programımıza Alman besteci Hans Eisler ile başlıyoruz. Hans Eisler, 20. yüzyılın politik müzik üretiminde en belirleyici figürlerden biridir sevgili dinleyicilerimiz. Bertolt Brecht ile yaptığı çalışmalar, müziği doğrudan toplumsal işlevle ilişkilendiren bir anlayışın temelini oluşturuyor. Dinleyeceğimiz Solidaritätslied, 1930 tarihli Boş Mide anlamına gelen Kuh Levampe filmi için bestelenmiş. Eser, işçi sınıfının kolektif mücadelesini doğrudan ifade eden, katılımcı ve slogan niteliği taşıyan bir müzik diline sahip. Yorumcumuz Alman şarkıcı, kabaretist, oyuncu ve yönetmen Ernst Busch. Eisler'in kendisi de var yorumcular arasında. Net bir dayanışma çağrısı dinleyeceğiz.

1975. Hans Eisler'in 1930 tarihli boş mide anlamına gelen Kuhle Vampe filmi için bestelediği dayanışma şarkısını dinledik. Şimdi Sovyet avantgardına geçiyoruz. Alexander Vasilyevich Mosolov, erken dönem fütürist orkestral müziği, piyano sonatları ve vokal müziğiyle tanınan Sovyet dönemi Rus bestecisidir. Iron Foundry başlıklı eserini dinleyeceğiz. Erken Sovyet döneminde sanayileşmenin müzikteki en çarpıcı temsillerinden biri. Demir dökümhanesi anlamına gelen eser, bir fabrikanın içindeki ritmi ve enerjiyi orkestraya taşıyor. Çeliğin sesi, makinelerin düzenli hareketi ve insan emeği, sanayinin ve üretimin müzikal bir portresi gibi. Eser geleneksel melodik yapıdan uzak bir biçimde ritmik tekrarlar, sert orkestral bloklar ve metalik tınılar aracılığıyla makineleşmiş üretim süreçlerini taklit ediyor. Finlandiyalı orkestra şefi ve besteci Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Alexander Mosolov'un Demir Dökümhanesi başlıklı, bizi adeta bir fabrikanın içine götüren eserinden sonra sırada Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ikinci senfonisi var. Bestecinin erken döneminde Sovyet ideolojisi ile modernist müzik dili arasındaki ilişkinin önemli bir örneğidir bu eser. Ekim devrimine ithaf edilmiştir. Nedir Ekim devrimi veya Bolşevik ihtilali? 1917'de Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Rusya'daki geçici hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdiği ve dünyanın ilk sosyalist devletinin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temellerini attığı tarihi olaydır. Çarlık düzenine ve savaşa son veren bu hareket 20. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren en önemli siyasi ve toplumsal dönüşümlerden biridir. Dinleyeceğimiz ikinci senfonisinde besteci klasik senfonik formdan ayrılarak finalde koroyu öne çıkarır ki biz de senfoninin o final bölümünü dinleyeceğiz. Bestecinin bu yaklaşımı bireysel anlatımdan kolektif ses bütünlüğüne geçişi simgeler diyebiliriz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ve korosu seslendirecek. Dinleyelim.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı. Şimdi biraz yerel bir hafızaya yöneliyoruz. Ruhi Su dinleyeceğiz. Mehmet Ruhi Su 1912-1985 yılları arasında yaşamış Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözüdür. Türküleri derleyip çağdaş bir yorumla seslendiren, aydınlara türkü dinlemeyi öğreten efsanevi bir isimdir. Operacı sesiyle türküleri özgün bir tarzda yorumlamış, Dostlar Korosu'nu kurmuş ve siyasi görüşleri nedeniyle hayatının önemli bir kısmını baskı altında geçirmiştir. Ruhi Su, Türkiye'de halk müziği ile toplumsal bilinç arasında güçlü bir bağ kuran önemli sanatçılardan biriydi sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyeceğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız. Bu şarkı hem sözlü tarih geleneği hem de toplumsal anlatı açısından dikkat çeken bir eserdir. Bu yorumda Sümeyra Çakır ve Ruhi Su Dostlar Korosu da yer alıyor. Dinleyelim ve birlikte analım tarihimize yön veren sanatçımızı.

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'ndan dinlediğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız adlı tarihimizdeki bazı olayları üzülerek hatırlatan şarkıdan sonra sırada Amerikalı besteci Aaron Copland'ın Fanfare for the Common Man başlıklı eseri var. Bu eser 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bir sipariş projesinin ürünü. Eser Eugene Goossens tarafından Cincinnati Senfoni Orkestrası için başlatılan bir girişim kapsamında bestelenmiş. Goossens, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bestecilerden konser başlangıçları için fanfarlar istemiş ve bu uygulamanın 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı bestecilerle yeniden hayata geçirilmesini önermiş. Bu proje kapsamında toplam 10 fanfar bestelenmiş olsa da Copland'ın bu eseri günümüzde standart repertuar içinde kalıcı yer edinen tek eserdir. Aynı zamanda Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na giriş süreciyle ilişkilidir bu eser ve dönemin politik söylemlerinden özellikle de Henry Wallace'ın 1942 yılında dile getirdiği sıradan insanın yüzyılı ifadesinden dolaylı olarak etkilenmiştir. Goossens eserin askeri figürlere adanmasını önerirken Copland farklı bir yaklaşım benimsemiş ve başlığı bilinçli olarak sıradan insan için fanfar şeklinde belirlemiş. Bu tercih savaş retoriği içinde bireysel askeri kahramanlık yerine anonim emek ve gündelik insan figürünü merkeze alan sembolik bir yön değişikliğine işaret ediyor. Bestecinin kendisi yönetiyor, Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Aaron Copland'ın Sıradan İnsan İçin Fanfar başlıklı eserinden sonra şimdi hepinizin yüzünde tatlı bir gülümseme yaratacak iki müzik var arka arkaya. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle ortaya çıkan 3 kuruşluk operadan iki bölüm dinleyeceğiz birlikte. Bu eser epik tiyatro anlayışının müzikteki karşılığıdır. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle 1928 yılında sahnelenen 3 kuruşluk opera, 20. yüzyıl müzik tiyatrosunun en radikal kırılma noktalarından da biridir aynı zamanda. Geleneksel opera formunun dramatik idealizmini bilinçli olarak parçalar, bunun yerine epik tiyatro anlayışı içinde izleyiciyi duygusal özdeşleşmeden uzaklaştırarak eleştirel bir mesafeye davet eder. Müzik sahnedeki anlatıyı süsleyen bir unsur değil, doğrudan toplumsal yapıyı sorgulayan bir araç haline gelir. Operanın merkezinde yer alan dünya, romantik ya da kahramanlık anlatılarından ziyade suç, yoksulluk, rüşvet ve burjuva düzeninin iki yüzlülüğü üzerine kuruludur. Weill'ın müziği bu atmosferi bilinçli olarak kabare estetiğiyle birleştirir. Caz etkileri, marş ritimleri ve ironik melodik yapılar aynı sahnede yan yana gelir. Dinleyeceğimiz ilk bölüm Mac the Knife, operanın açılış karakterlerinden birisi olan Mackie Messer üzerinden suç ve şehir yaşamı arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Bu karakter klasik anlamda bir kötü figür değil, modern kent toplumunun içinden çıkan, sistemin kendisiyle iç içe geçmiş bir suçluluk halinin temsili. Şarkının ironik yapısı, cinayet ve şiddet gibi temaları neredeyse rahatlatıcı bir melodik yüzeyle sunarak izleyiciyi etik bir çelişki içinde bırakır. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Barbara Song ise eserin kadın karakterlerinden biri üzerinden bireysel arzu ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi ele alır. Bu bölümde Weill melodik yapıyı daha kırılgan ve parçalı bir forma yaklaştırır. Şarkı, romantik beklentilerle ekonomik ve toplumsal zorunluluklar arasındaki çatışmayı görünür kılar. Böylece opera, bireysel hikaye anlatımından çok sistem eleştirisine yönelir. Bu iki bölümün en tarihsel yorumlarından biri, bestecinin eşi olan Lotte Lenya tarafından gerçekleştirilmiş. Lenya'nın yorumu, yalnızca vokal bir performans değil, aynı zamanda eserin ilk sahne estetiğini belirleyen referans bir icradır. Onun yorumu abartılı dramatizasyondan uzak, neredeyse konuşur gibi bir vokal çizgiyle Brecht'in yabancılaştırma etkisi anlayışına doğrudan hizmet ediyor. Bu nedenle Lenya'nın icrası 3 kuruşluk operanın tarihsel performans pratiğinde normatif bir referans olarak kabul edilir. Evet, hepinize 3 kuruşluk operayla keyifli dinlemeler diliyorum.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Üç kuruşluk operadan sonra şimdi anonim bir halk şarkısına geçiyoruz. Bella Ciao, kökeni Kuzey İtalya'daki tarım işçilerine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında partizan hareketiyle özdeşleşen bir direniş şarkısıdır. Pek çok yorumunu tanıyoruz. Dinleyeceğimiz yorumda Aleksandrov Ensemble eseri güçlü bir koro diliyle yeniden yorumlamış. Bu versiyon şarkıyı yerel bir halk ezgisinden çıkararak uluslararası kolektif bir ses haline getiriyor. Hepinizin içinde bir yerlerde bir anısı olduğundan eminim. Dinleyelim.

Az önce dinlediğimiz Bella Ciao, yerel bir halk ezgisinden doğarak zaman içinde uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş bir eserdi. Bu tür şarkılar bireysel bir anlatımdan çok kolektif bir hafızanın taşıyıcısı olarak işlev görüyor. Sözlü gelenek içinde şekilleniyor, farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanıyor ve her seferinde yeni bir tarihsel bağlam kazanıyor. Şimdi ise bu kolektif sesin çok daha büyük ölçekli bir müzik formuna nasıl taşındığını dinleyeceğiz. Rus besteci Sergei Prokofiev'in Ekim Devrimi'nin 20. yılı kantatı. Bireysel ya da anonim halk şarkısından farklı olarak ideolojik bir anlatının büyük orkestral ve koral yapı içinde nasıl inşa edildiğini göreceğiz. Bir anlamda biraz önce duyduğumuz halkın sesi şimdi tarihsel bir anlatıya dönüşecek. Dinleyeceğimiz Victory bölümü koro, orkestra ve metin aracılığıyla ideolojik bir zirve noktası oluşturuyor. Kiril Karabits yönetimindeki Staatskapelle Weimar ve Ernst Senf korosu seslendirecek. Dinleyelim Prokofiev Kantat'ın 7. Zafer bölümünü.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Latin Amerika'dan yükselen bir sesle kapatacağız. Inti Illuminati grubu tarafından yorumlanan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, 20. yüzyılın en güçlü direniş şarkılarından biri. 1970'lerin başında Sergio Ortega ve Quilapayún tarafından Şili'deki Salvador Allende döneminin toplumsal hareketleri içinde şekillenmiş bir protest şarkıdır. 1973 darbesi sonrası yasaklanmasına rağmen uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş, kolektif mücadelenin evrensel müzikal ifadelerinden biri haline gelmiştir. Yani bu şarkı farklı coğrafyalarda aynı ideali taşıyan insanların ortak sesine dönüşmüştür. 1 Mayıs özel programının kapanışı için de uygun olacaktır diye düşündüm. İşçinin, emeğin, alın terinin görüldüğü, dayanışmanın hiç kaybedilmeyeceği, nice yüzü gülen günlerimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı hazırlamamdaki yardımlarından ötürü radyomuzun teknik ustası Bahri Fedai'ye teşekkür ederken hepinizin emek ve dayanışma bayramınızı gönülden kutlarım. Ben Serla Balkarlı, Borsan Klasik'te kalın, müzikle kalın.

Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

$2,000 a month. You can believe it, man, it's true.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakoviç, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakoviç, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakoviç'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltıraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda çağdaş gitar dünyasının çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkan özel bir ismini ağırlıyoruz. Celil Refik Kaya. Celil'i programımızda 4. kez konuk etmekten ve onun çalışmalarını sizlere ulaştırmayı sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hatta bunu programın temel misyonlarından biri olarak görüyorum. Kalıcı değer üreten gitar sanatçılarının yolculuklarını zaman içinde izlemek ve paylaşmak. Celil Refik Kaya'yı tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bahsetmek isterim. Uluslararası gitar dünyasında çok erken yaşlardan itibaren dikkat çeken Celil, 2012'de Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik kazanan en genç gitarist oldu. Avrupa ve Amerika'daki önemli yarışmalarda pek çok ödül kazandı ve hatta bunlardan en önemlileri Guitar Foundation of America, Amerika Gitar Birliği Uluslararası Yorumculuk Yarışması'nda ülkemizi gururla temsil etmesiydi. Bugün ise yalnızca sahnedeki yorumculuğuyla değil, besteciliği, eğitmenliği, akademik üretimi ve uluslararası kayıt kariyeriyle de çağdaş gitar alanının güçlü temsilcileri arasında yer alıyor kendisi. Benim Celil'le tanışıklığım ise bundan ta 22 yıl öncesine, 2004 yılına uzanıyor. Bu uzun zaman içinde onun müzikal gelişimine, repertuar anlayışına ve giderek derinleşen yaratıcı dünyasına yakından tanıklık etme fırsatım oldu. Bazen bir sanatçının yolculuğunda belirli anlar vardır. Daha gerçekleşmeden önce bile ileride nereye dönüşebileceğini sezersiniz. 2018 yılında Celil'in Sonata No. 1 adlı eserini kaydedip kliplerini çekerken kendisinin bestelerine adanmış bir Naxos albümünün bir gün mutlaka geleceğini ta o zamandan konuşmuştuk. O gün konuştuğumuz o hayalin bugün 7. Naxos albümünde kendi besteleriyle hayat bulmuş olması gerçekten benim için çok özel bir his. Mart 2026'da yayınlanan bu yeni albüm Celil Refik Kaya'nın 10. albümü. Daha önce başka bestecilerin eserleriyle şekillenen güçlü bir diskografinin ardından bu kez kendi müzik diliyle karşımızda. Bu kayıt yalnızca başarılı bir yorumcunun yeni bir albüm yayınlaması anlamına gelmiyor. Bir bestecinin artık kendi kurduğu yaratıcı evrenle konuştuğu olgun bir eşiği temsil ediyor benim için. Ünlü gitar tarihçisi Graham Wade'in de işaret ettiği gibi burada hem teknik açıdan diri hem de ifade alanı bakımından son derece kişisel bir bestecilik sesi var. Açık söylemek gerekirse aynı zaman diliminde yaşayıp bir arkadaşınızın üretimine tanıklık etmek, sanat yolculuklarının varlığına şahit olmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı bu düzeyi yalnızca bir başarı çizgisi olarak görmüyorum. Uzun yıllara yayılan tutarlı bir sanatsal inşanın sonucu olarak görüyorum. Bugün programda dinleyeceğimiz her eser öncesinde Celil Refik Kaya'nın kendi sesiyle kısa açıklamalarını da işiteceksiniz. Böylece bu müziği yalnızca dışarıdan tanımlamayacağız. Bestecinin hafızası, niyeti ve iç sesiyle birlikte dinleyeceğiz. Şimdi sözü bu özel albümün sahibi ve bu akşamki konuğumuz Celil Refik Kaya'ya bırakalım.
1: Merhaba değerli Borusan Klasik dinleyicileri. Benim adım Celil Refik Kaya. Öncelikle sevgili Emre Ünlenen'e programda bana yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu programda Naxos'tan çıkmış olan 7. albümüm olan Kaya Guitar Works içinden örnekler olacak. Bu albümün benim için önemi kendi kompozisyonlarımdan oluşması ve birçoğu en severek yazdığım ve konserlerimde hala çaldığım eserler. Çoğunun ayrıca benim için kişisel önemi ve hikayeleri var. Umarım severek dinlersiniz.
0: Celil'in kendi sözlerinden de duyduğumuz gibi bu albüm yalnızca bir kayıt değil, uzun yıllar yayılan kişisel bir yaratım hafızasının da yansıması. Programımızın ilk eserinde genç yaşlarda şekillenmeye başlayan bir bestecilik çizgisinin daha geniş form içindeki güçlü bir örneğiyle başlıyoruz. Bu eser bir ilk dönem duygusunu taşırken aynı zamanda ileride derinleşecek olan müzikal düşüncenin de izlerini içinde barındırıyor. Dilerseniz Celil'e tekrar kulak verelim.
1: Şimdiki eser bir numaralı sonatina. Benim ilk yazdığım en kapsamlı gitar eseri diyebilirim. 3 bölümden oluşuyor. Bu eseri Amerika'ya ilk geldiğimde 19 yaşımda yazmıştım. Ve sonra doktora yaptığım senelerde 2. ve 3. bölümünü bitirdim. Ve doktora yaptığım zamanki eski gitar hocam Adam Holzman'a ithaf etmiştim. O da hatta New York'ta bunun premierini yaptı. Daha sonraları ben konserlerimde çaldım ve Naxos için kaydetmiş oldum. Bu eser daha çok ilk Amerika'ya geldiğim seneler ve o zamanki ruh halimi yansıtan bir eser.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın gitar için yazdığı bu kapsamlı yapıyı dinliyoruz. Sonatina No. 1. Birinci bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante Espressivo, üçüncü bölüm ise Scherzo Finale.

0: Borsan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın bestecilik dünyasını dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce Celil'in Sonata No. 1 adlı eseriyle geniş soluklu bir yapı duyduk. Şimdi ise önümüzü daha kısa, daha yoğun ve daha içe dönük bir anlatıma çevireceğiz. Celil'in sanatında dikkat çekici yönlerden biri müziği yalnızca parmaklarının üzerinde değil, zihninin içinde de kurabilmesi. Bazı besteciler için enstrüman düşüncenin uzantısıdır. Bazıları içinse düşünce enstrümandan önce gelir. Celil'in yazısında bu ikinci tarafı da güçlü biçimde hissediyoruz. Bu yüzden de birazdan dinleyeceğimiz kısa yapı sadece erken yaşta yazılmış bir eser gibi değil, aynı zamanda iç işitmesi güçlü bir besteci karakterinin erken ve berrak bir işareti gibi de duyuluyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakalım. Kendi anlatımıyla Prelude No. 1'i dinliyoruz ondan.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser 17 yaşlarımda yazdığım ilk gitar prelüdü. Bundan sonra ayrı olarak başka gitar prelüdleri de yazdım. Hatta bu prelüdü gitar olmadan yazdım hatırlıyorum. O seneler enstrüman olmadan eser yazmayı egzersiz haline getirmiştim. Ve çoğu zaman hala gitar olmadan yazıyorum birçok eseri. Bir gün hastayken yatakta sadece kalem ve kağıt ile yazdığım bir eser bu.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın yorumuyla kendi eseri Prelude No. 1'i dinliyoruz.

0: Borusan Klasik'te gitarın ustaları yolculuğuna devam ediyor. Şimdi ise Celil Refik Kaya'nın besteciliğinde başka bir kapıyı aralayacağız. Bu kez yalnızca müzik değil, aile hafızası, görsel düşünce ve kişisel geçmiş aynı yaratıcı düzlemde buluşacak. Celil'in sanat dünyasında aile çevresinin ayrı bir ağırlığı var. Özellikle babası sevgili Mehmet Refik Kaya, tek bir alanla sınırlı düşünülmeyecek bir sanatçı. Heykel eğitimi almış, geleneksel Türk müziği, rebab icrası ve çalgı yapımıyla iç içe bir hayat çizgisinde müzik ve görsel sanatla bağını sürekli canlı tutmuş bir isim. Böyle bir ortamda büyüyen Celil gibi bir müzisyenin sesi yalnızca notalardan değil, çizgiden, formdan, malzemeden ve hatıradan da besleniyor. Birazdan dinleyeceğimiz parçalar tam da bu nedenle yalnızca kısa karakter eserleri olarak değil, aile içinde dolaşan çok katmanlı bir sanat fikrinin müziğe dönüşmüş hali olarak da dinlenebilir. Bazı eserlerde görüntü müziğe eşlik eder, burada ise görüntü doğrudan müziğin kaynağına dönüşüyor. Çizginin sese, hatıranın forma dönüştüğü çok özel bir alan açılıyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakıyorum.
1: Şimdiki eser Sketches Volume 1, yani Desenler isimli koleksiyon bir eser. 4 parçadan oluşuyor. Bu eserler ressam, heykeltıraş ve müzisyen olan babam Mehmet Refik Kaya'nın yaptığı kara kalem desenler üzerine yazdığım eserler. Çocukluğumdan beri bunlar üzerine eser yazmak istiyordum ve pandemi döneminde bu eserleri yazmaya fırsat buldum. Sırasıyla ilk eser Bridge, yani köprü. Sürreal bir eser bu. İkincisi Bosphorus, yani Boğaz. Aslında İstanbul Boğazı'nın arkaik havasını ve Marmara Denizi'ni anlatan bir eser. İstanbul'lu olduğum için bu eser benim için çok daha anlamlı. Bir sonraki eserler Blind Fisherman, yani Kör Balıkçı. Ve son olarak Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın Karısı. Bu iki eserde Karadeniz halk müziği ve horon etkisi olan eserler.
0: Şimdi sırasıyla eserlerimizi dinliyoruz. Bridge, Köprü, Bosphorus, Boğaz, Blind Fisherman,

0: Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Celil Refik Kaya'nın besteciliğine dikkat çeken yönlerden biri kişisel anlatımla kültürel belleği aynı yapı içinde buluşturabilmesi. Daha önceki programlarımızda bu anlatıya örnek olarak Köyde Sabah adlı eserine yer vermiştik. Programın kapanışına doğru ilerlerken dinleyeceğimiz Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar bu yönün bir başka belirgin örneği olarak görülebilir. Tema ve varyasyon formu bir bestecinin hem düşünsel mimarisini hem dönüştürme gücünü en açık biçimde gösteren alanlardan biridir. Çünkü burada mesele yalnızca bir temayı süslemek değildir. Onu yeniden düşünmek, yeni yüzlerini açmak ve zaman içinde genişletmektir. Bu yüzden varyasyon formu hafızayla kurulan ilişkinin de güçlü bir biçimi. Albüm notlarında Graham Waite'in de bahsettiği gibi Celil'in Türk müziği ve kültür hafızası bu eserde daha doğrudan duyuluyor. Program boyunca kişisel, ailevi ve içsel katmanlarını dinlediğimiz bestecilik dili burada tarihsel ve kültürel çağrışımı da belirgin bir zemine taşıyor. Şimdi sözü bir kez daha Celil'e bırakıyorum.
1: Şimdi dinleyeceğiniz eser Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar. Bu tema hem Türk halk müziği geleneğinde hem de Türk savaş tarihinde özellikle Birinci Dünya Savaşı bağlamında önemli bir yere sahip. Bildiğiniz gibi zaten ismini Yavuz Zırhlısı'na alıyor. Bu temayı seçmemin iki büyük nedeni var. Birincisi varyasyon yazımına son derece elverişli olması. İkinci sebebi de tabii ki taşıdığı tarihsel ve kültürel anlam. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu eser şimdiye kadar yazdığım en kapsamlı, gitar için yazdığım en kapsamlı tema varyasyon çalışması. Hatta ilk iki varyasyonunu yoğun bir ilham anında gece yarısı yataktan kalkıp yazdığımı hatırlıyorum.
0: Celil Refik Kaya'nın Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar başlıklı eserini dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Borusan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın Naxos'ta yayınlanan yeni albümünden seçilmiş eserlere kulak verdik. Bu bölüm boyunca yalnızca bir gitaristin yorumunu değil, bir sanatçının iç dünyasını, hafızasını ve bestecilik çizgisini de birlikte izledik. Besteciliğinin erken dönemindeki duygulardan süzülen kısa formlar, aile çevresinden beslenen görsel çağrışımlar ve kültürel belleği taşıyan büyük ölçekli bir varyasyon yapısı, Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı yaratıcı olgunluğu çok net biçimde ortaya koyuyor. Kendisinin yeni eserlerini yine kendi yorumlarıyla dinleyeceğimiz nice albümler diliyorum. Celil'imizi programımızda bir kez daha ağırlamaktan ve bu yeni üretimi sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben Emre Ünlenen, görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

Borusa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Öncelikle bu hafta sesim için lütfen kusura bakmayınız. Biraz hastayım maalesef. Malum salgın herkesi vurdu. Bu hafta uzun bir süreden sonra tek bir bestecinin eserlerine odaklandığım programlardan biri olacak. Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olan meşhur Astor Piazzolla'nın birçok kült eserinden seçkileri sizlere farklı ansambulların kayıtlarından dinleteceğim. Konuşmak için sürem az, sizler için seçtiğim eserlerse çok. Dolayısıyla hemen ilk eserimize geçiyorum. Şimdi dünyaca ünlü İsveçli klarnet sanatçısı Martin Fröst'ün Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği La Muerte del Ángel'i dinliyoruz.

Kraliyet Stockholm Filarmoni Orkestrası eşliğinde Martin Fröst'ü dinledik. Sırada Berlin Filarmoni Orkestrası'nın meşhur 12 çellisti var. Şimdi onlardan Adios Nonino'yu dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisinden Adios Non Inio'yu dinledik. Şimdi sırada bestecinin yine çok ünlü bir eseri var. Milonga del Angel. Eseri çağımızın en büyük çellislerinden biri olan Yo-Yo Ma'dan dinliyoruz.

Yoyoma'dan Milonga del Angel dinledik. Sırada Fuga y Misterio var. Eseri European Guitar Quartet'in 2014 yılında kaydettikleri Danza adlı albümlerinden dinliyoruz.

European Gitar Quartet'ten Fuga in Misterio'yu dinledik. Sırada bestecinin en ünlü eserlerinden biri olan Oblivion var. Eseri saksafon kuartete uyarlanmış versiyonuyla Italian Saksafon Quartet'in The Sound of the Italian Saxophone Quartet adlı albümlerinden dinliyoruz.

İtalyan Saksafon Kuartet'ten Oblivion'u dinledik. Sırada yine Yoyoma'nın bir kaydı var. Bir çelist olarak eserin açık ara en güzel yorumunun bu olduğunu düşündüğüm kayıt. Şimdi Le Grand Tango'yu Yoyoma'nın piyanist partneri Katrin Stott'la birlikte 1997 yılında kaydettikleri The Soul of Tango isimli albümünden dinliyoruz.

Yo-Yo Ma ve Catherine Stott'tan Le Grand Tango'yu dinledik. Sırada küçüklüğümde neredeyse her gün dinlediğim, Türkçesi kıskançlık anlamına gelen Selos adlı eser var. Eseri dünyaca ünlü kemancı Gidon Kremer'in 1996 yılında kaydettiği Homage a Piazzolla adlı albümden dinliyoruz.

Gidon Kremer'den Selos'u dinledik. Sırada Piazzolla'nın tartışmasız en ünlü eserlerinden biri olan Liber Tango var. Eserin birçok farklı ansambldan pek çok farklı aranjesi mevcut. Benim sizler için seçtiğimse en ilginç versiyonlarından biri olabilir. Şimdi Liber Tango'yu ünlü İngiliz trompetçi Alison Balsam, Maestro Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alison Balsam, Edward Gardner ve Göteborg Senfoni Orkestrası'nı dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizler için Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisinden bir eser daha seçtim. Belki de meslek hastalığı diyeceksiniz ama cello kayıtları tabii ki diğer kayıtlardan daha fazla oluyor benim programlarımda. Şimdi Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellisinin 2016 yılında kaydettikleri Horacero adlı albümlerinden Calambre'yi dinliyoruz.

Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çellistinden Kallambra'yı dinledik. Sırada son eserimiz var. Program boyunca sadece Astor Piazzolla'nın eserlerine yer verdim. Ancak kapanışı farklı bir eserle yapmak istiyorum. Danimarkalı kemancı ve besteci Jacob Gade'in en meşhur eseri Jalousie, yani kıskançlıkla. Eseri aynı zamanda aranjesini de kendileri yapan eski Artemis Quartet üyesi çellist Eckhard Runge ve piyanist partneri Jacques Amon'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Şostakoviç, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Şostakoviç, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Şostakoviç'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Rus besteci ve piyanist Dmitri Shostakovich, Rusya'nın devrimci fırtınasının tam ortasında 20. yüzyılın en güçlü ve gizemli müziklerini yazmış, yaşadığı dönemin olaylarını ve politik baskılarını derin bir müzikal dille yansıtmıştır. Tarihin en çalkantılı ve devrimci dönemlerinden birinde, Sovyet halkının acılarına ve zaferlerine güçlü senfonileriyle ses veren dev Dmitri Shostakovich, mücadele ettiği dönemin tarihine Rus devriminin müzikal vicdanı olarak geçti. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra geçerliliğini yitirmeye başlayan senfoni türünün son büyük temsilcilerinden olan besteci, çok yönlü senfonileriyle müzik dünyasına damga vurmuş, eserlerinde insanın temel sorunlarına yanıt aramış ve doğduğu ülkenin tüm acılarını müziği ile ifade etmiştir. Çağın devrimci ruhunu yansıtan yeni bir müzik akımının temsilcisi olan efsanevi besteci Shostakovich'in farklı tınıları ve yenilikçi düşünceleri içinde barındıran özgün yapıtları hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.